0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

insan tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
2: her zaman,
0: her yerde, Radyo Ülkü.
3: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: yolda, sporda,
1: evde, yemekte,
0: yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette,
1: her zaman,
0: her zaman,
1: her yerde,
0: Radyo Ülkü.
2: Türkçe müziğin frekansı, Radyo Ülkü, 106.5.

0: Sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
10: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro başlıyor. Bugün programa Nalan'la başladık. Usul Usul albümünden Canımsın programın da açılış şarkısıydı. Devam ediyoruz Fatih Erkoç'ta. Penceremden Gökyüzü ve Yıl 1993 şarkıysa Sen Benimsin.

Emel Müftüoğlu, Emelci albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Yeter sonrasında Erdal Çelik'le devam edelim. Emel Müftüoğlu deyince Erdal Çelik, Erdal deyince Emel'le aklımıza geliyor. Çünkü 90'larda gerçekten çok keyifli bir ikiliydi. Cana Cansın sıradaki şarkımız.

Retro'da Göksel'in Eskisi Gibi Olmayacak albümünden İmkansız Aşkları dinledik ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılında yayınlanan albümden hareketli şarkı Kandırdım Şimdi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
7: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.

0: gecende.
1: Ercan Saatçi manşet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Günahı Boynuma. Demet Sağroğlu'nun Kınalı Bebek albümündeyiz. Yıl 1994. Şarkımızsa Gönlünce Yaşa.

Deniz Arçak, All The Nights albümünden Yağmurdan Kaçarken'i çaldım sizlere. Kapanış şarkımız Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den. Yani yıl 1993. Şarkımızsa Çok Ararsın Beni. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavda seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Bugün 21 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostluğu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri, eğitimleri ile iş kulübü, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envarlarının gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu Başkanlığı'nda kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
2: Hava durumu.
3: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
8: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay.
11: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
9: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Fiti'yi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Yolda, sporda, evde yemekte,
8: yürüyüşte, sohbette.

Bana soracak olursanız tatile gitmek için en uygun zamanların bu zamanlar olduğunu söylerim. Tabii ki kişiden kişiye değişiklik gösterir ama böyle o kalabalık hengame biraz daha azalmış oluyor sanıyorum bu tarihte. Deniz biraz daha çarşaf gibi oluyor. Ne bileyim, su biraz daha sıcak oluyor. Sanıyorum herkesin üzerine Eylül rehaveti çöktüğü için. Şimdi diyeceksiniz ki Gül daha Ağustos ne Eylül'ü. Evet, haklı olabilirsiniz belki. Ama böyle gizli bir rehavet kesinlikle var. Artık insanlar sonbahar psikolojisine giriyorlar. Şimdi bunu nasıl tatille bağdaştırdığıma gelince, her yaz aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için bugün size Türkiye'nin gizli kalmış tatil noktalarından bahsetmek istiyorum. Böyle Abant'ın kalabalığı, ne bileyim Bodrum'un gürültüsü, Sapanca'nın kalıplaşmışlığı artık size heyecan vermiyorsa anlatacaklarım listem tam da size göre diye düşünüyorum ben. Şarkıları ne?

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
12: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
13: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Her yaz tatili planı yaparken böyle kendinizi aynı sorularla boğuşurken muhtemelen buluyorsunuz. Hepimiz buluyoruz çünkü. İşte yine mi Bodrum'a gideceğiz? İşte yine mi Antalya'ya gideceğiz? Yine mi İzmir'e gideceğiz? Yine mi her yer kalabalık olacak? Bu soruları soruyorsanız ya da düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Tatil böyle sadece valiz hazırlamaktan ibaret değil. Ya da güneş kremi almak, birkaç mayo ile yola çıkmak hiç değil. Aynı zamanda insanın böyle birazcık ruhunu dinlendirmesi, yenilenmesi, belki sıradanlıktan uzaklaşıp yeni yerler keşfetmesi de. Ama ne yazık ki artık birçok popüler tatil rotası, işte kalabalıklar ve o gürültü arasında o aradığımız huzuru galiba bulamıyoruz. İşte tam da bu yüzden farklı bir şeyler arayanlar için Türkiye'nin gizli kalmış, doğal güzellikleriyle büyüleyen ve kalabalıklardan uzak tatil cennetlerini sizler için anlatmaya niyetlendim. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, artık tatil sezonu da sona ermek üzere, şimdi mi aklına geldi diye. Seneye de sonuçta tatile çıkacağız değil mi? Hem hala belki tatile çıkmamış olanlar da vardır. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülcüne Gülle. Son.

Günegül'le de bugün her yaz mevsiminde böyle aynı yere gidip sıkılanlar için Türkiye'nin gizli kalan cennetlerinden bahsediyorum. İğneada ile başlayalım mı? Tam bir doğa harikası. Bilenler de vardır mutlaka. İğneada böyle küçücük bir sahil kasabası ama sundukları öyle küçücük değil. Avrupa'nın en büyük longoz ormanı burada. Kano turu yapabilirsiniz. Tutmisa mağarasında serinlikte böyle gizemli keşiflere çıkabilirsiniz. Ya da incecik kumlu upuzun sahilinde kendinizi Karadeniz'in kollarına bırakabilirsiniz. Aşıklar plajını görebilirsiniz. Mert Gölü'nde kano az önce de söylediğim gibi yapılabilir. Fransız Fener'i ziyaret edebilirsiniz. Bağları görebilirsiniz. Beğendik köyü sahilini ve kamp alanlarını da. Burası size çok cazip gelmediyse Maz'ı Muğla'ya çevirelim rotamızı. Bodrum deyince gözümüzün önüne hemen böyle kalabalıklar, yüksek müzik sesleri, ne bileyim köpük partileri falan geliyor ya. Hadi o görüntüyü bir kenara bırakın. Çünkü Maz'ı köyü Bodrum'un tam tersine böyle sessiz, sakin, huzurlu ve tertemiz. Maz'ı'da birbirinden güzel koylar da var ve bunlar öyle sıradan koylar değil. Akvaryum gibi sularda balıklarla yüzebileceğiniz koylar. Doğayla iç içe yürüyüşler yapabilirsiniz. Belki kamp yapmayı tercih edebilirsiniz. Tekneyle cennet gibi yerleri gezebilirsiniz. Koylarda duş, şemsiye, yeme içme gibi olanaklar da mevcut. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği, bakirliğini hala koruyan bu koyları gelin birlikte keşfedelim diyorum. Maz'ın en güzel koyları dediğimizde Kisse Bükü'nü en başa koyuyoruz. Şeytan Deresi, Akarca Koyu, İnce Yalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Sedef Koyu. Aklıma gelenlerden Maz'ı gerçekten kalabalık Bodrum'dan kaçmak isteyen için Ege'nin gizli hazine sandığı

Eylül Günegül'le de bugün hala tatile gitmemiş olanlar için ve her yazda aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için Türkiye'nin gizli kalmış cennetlerinden bahsediyorum. Gerçi bu aralar biraz popüler oldu ama öncesinde yine bilinmeyen lokasyonlardan bir tanesiydi Sığacık İzmir. Şehirden uzaklaşmak, böyle denizle buluşmak, taş sokaklarda kaybolmak istediğinizde tam da imdadınıza yetişecek bir yer. Yönünüzü böyle İzmir'in huzurlu limanı Sığacık'a rahatlıkla çevirebilirsiniz. Burada çünkü zaman çok yavaş akıyor. Kale içinde yer alan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken tarihi gerçekten hissediyorsunuz. İnsanları çok sıcakkanlı. Ege insanı biliyorsunuz, her zaman öyle. Doğal ürünler ve sakinlik de bununla birleşince eğer buraya ilk kez gidiyorsunuz son olmayacaktır diyebilirim. Ben bağımlısı oldum mesela Sığacık'ın. Hele de böyle gastronomiye birazcık meraklıysanız, boğazınıza düşkünseniz of of of diyorum o çiçek dolmaları, yapılan pişiler, aklınıza gelebilecek envai çeşit zeytinyağlılar mutlaka kendilerine sizi çekecektir. Gezilecek yerler neresi diye soracak olursanız Sığacık Kalesi'ni en başa yerleştirelim. Sığacık'ın pazarı az önce de anlattığım gibi pazar günleri çok daha güzel oluyor. Teos Antik Kenti, Sığacık'ın plajları çok meşhur. Hem denize girmek isteyenlere hem de böyle tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere birebir. Ayrıca pazarda böyle çeşit çeşit otları da bulabiliyorsunuz. Zeytinyağlarıyla tatilinizi lezzetle taçlandırabilirsiniz. Hemen sonrasında size Söğütköy, Muğla'dan bahsetmek istiyorum. Söğütköy öyle bir yer ki gidip böyle bir defa görünce iyi ki geldik demekle kalmıyor. Bir sonraki tatil planını da yaparken kendinizi yine buraya bakarken buluyorsunuz. Marmaris'in kıyısında adeta böyle doğanın kucağında gizlenmiş bir köy. Tertemiz bir havaya sahip. Sessiz, mis gibi denizi ve gün batımıyla insana gerçekten iyi geliyor. Huzurun posta kutusu gibi adet. Söğüt'ün çevresi bu arada sürprizlerle dolu. Antik kent kalıntıları, bakir koylar, ne bileyim minicik adacıklar, gizemli patikalar, her biri keşfedilmeye bekliyor. Ama baştan söyleyeyim, araçsız biraz zor. Çünkü birçok güzel yere yürüyerek ulaşmak pek mümkün olmuyor. Tabii görmeden dönmeyin dediğim yerler var. Mesela Söğütköy merkezi, pazar günleri kurulan Söğüt pazarı, sahili, antik kentleri, sonra Serçe Limanı plajı, oraya da arabayla gidiliyor. Bozuk Kale, oraya tekneyle ulaşım da mevcut ve

0: güne günle, gün güne günle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
3: Spor.
2: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
1: Haber. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle. Her nesil.
9: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Ergül her nesil. Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
12: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
15: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
14: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
18: Garanti BBVA.
19: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
20: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
19: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
21: Hayalinizdeki hızda

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir, Mersin.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülkü.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülkü.

Hülgüne Gül'le güzel şarkılarla ve en keyifli yer anlatılarıyla devam ediyor. Her yaz böyle sizlerle aynı yere tatile gitmekten sıkıldıysanız size gizli saklı cennet köşelerinden bahsediyorum bugün programda. Sırada Assos Çanakkale var. Hani bunun neresi gizli saklı dediğinizi duyar gibi oldum ama listeme almazsam olmayacak lokasyonlardan bir tanesi. Çünkü sadece bir tatil yeri değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğu biliyorsunuz. Kuzey Ege'de tarihi dokusu ve o müthiş dinginliğiyle insanı içine çeken, düşündüren, dinlendiren bir yer burası. Milattan önce 6. yüzyılda kurulmuş. Felsefeye de, tarihe de, denize de doymuş bir kent. Kısacası burası böyle hem ruhu, hem gözü, hem de aklı doyuruyor diyebiliriz. Assos Antik Kenti'ni gezebilirsiniz. Behram Kale Köyü gerçekten muazzam. Antik Liman da öyle. Yeşilyurt Köyü, Hüdavendigâr Camii, Kadırga Koyu, Sokak Ağzı. Assos bir kısmı taş, bir kısmı tarih, bir kısmı da kalbinize dokunan bir sakinliğe

hep alışmışız böyle tatilde İzmir'e gidelim, Antalya'ya gidelim, Bodrum'a gidelim, Muğla'ya gidelim. Abalı Sinop'a tatile gitmek ister miydiniz? Gülgüne Gül'le de bugün size her yaz aynı yere tatile gitmekten sıkılanlar için Türkiye'nin en gizli kalmış cennetlerinden bahsediyorum. Evet, kalabalıktan uzak böyle doğayla iç içe kendinize ait bir köşe arıyorsanız Karadeniz'den sıcacık bir önerim olsun size. Abalı Köyü. Sinop'un Gerze ilçesine bağlı bu sahil köyü, şehrin gürültüsünden kaçıp kafa dinlemek isteyenlerin hayallerini süsleyen bir yer. Burası öyle bir köy ki Karadeniz'in o klasik hırçınlığı bir yana, Abalı'da deniz çoğu zaman sakin ve huzurlu. Sahili ise Karadeniz'e hiç benzemeyecek kadar geniş, uzun ve altın sarısı kumlarla kaplı. Sinop merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Hamsilos koyunu mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Burası Hamsaroz adıyla da bilinir. Bu bölge aynı zamanda Hamsilos Tabiat Parkı içinde yer alıyor ve 1991'den beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Hamsilos'ta ne yapılır derseniz doğa yürüyüşü yapabilirsiniz, piknik keyfi yapabilirsiniz, kano, deniz bisikleti kullanabilirsiniz, deniz keyfi. Sonra fotoğraf çekmeyi seviyorsanız fotoğraf çekebilirsiniz ve aynı zamanda konaklama da yapabilirsiniz elbette.

güzel şarkıların sonrasında biraz da size unutulmaz bir tatil yapmak isteyenler için Marmaris'teki koyları ve plajları anlatayım istiyorum. Yaz mevsimi gelince böyle tüm tatil severler unutulmaz bir deneyim yaşamak umuduyla yeni yerleri keşfetmek istiyorlar ya, artık sosyal medyayı da çok aktif kullandığımız için yeni yerlere kolay kolay da ulaşabiliyoruz. Gitmeden önce şöyle bir göz gezdirebiliyoruz. Özellikle böyle güneşin içten ve sıcak gülümsemesi ülkemizde tatil yapmak isteyen herkesi tabii doğal yerleri ve tarihi mekanları görmeye teşvik ediyor. Hal böyle olunca da Ege bölgesinde bulunan Muğla'nın Akdeniz sınırları içerisinde bulunan Marmaris koyları ve plajları oldukça biliyorsunuz ilgi çekiyor. Adeta böyle yeryüzünde bir cennet sonuçta Marmaris. İşte koylar, plajlar, doğal güzellikler derken en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri olarak da öne çıkıyor. Hal böyle olunca ben de onları anlatayım istiyorum size. Mesela İçmeler Plajı ve Koyu'yla başlayalım mı? Marmaris merkeze çok yakın bir konumda bulunuyor İçmeler Plajı ve Koyu. Uzun bir plaja sahip olması ve merkeze yakın olması nedeniyle oldukça kalabalık oluyor. Marmaris koyları ve plajları arasında bulunan içmelere herhangi bir ücret ödemeden gidebiliyorsunuz. Upuzun plajı, altın rengindeki yumuşak kumsalı eğer seviyorsanız ve masmavi deniziyle içmeler mükemmel bir tatil imkanı sunuyor insana. Kendi aracınız veya merkezden kalkan düzenli dolmuşlarla içmelere ulaşım sağlamak oldukça kolay. Ama tabii bu plaja gitmeye kararlıysanız kalabalık olacağını kesinlikle aklınızın bir köşesine yazın lütfen. Sonra hiç bana demeyin Gül çok kalabalıktı, iğne atsan yere düşmezdi. Niye burayı bize tavsiye ettin diye. Sonuçta adı Marmaris. Herkes orada olmak istiyor.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133 0531 081 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
13: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
12: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
13: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
12: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
11: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
14: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo

0: en çok sevilen tatil lokasyonlarından bir tanesi Marmaris. Ve orada keşfedilmeyi bekleyen harika koylar ve plajlar var. Ben de bugün size bunları anlatıyorum. Amos Koyu ile devam edelim mi? Amos Koyu, Turunç ve Kumlubük arasında bulunuyor. Bu muhteşem koy böyle tertemiz denizi ve pek çok farklı deniz canlısına ev sahipliği yaptığı için akvaryum koyu olarak da adlandırılıyor. Koya sadece özel araçlarla ulaşım sağlanabiliyor bu arada. Bu nedenle diğer koylara kıyasla biraz daha az kalabalık olduğunu söyleyeyim. Koyun bulunduğu bölgede çakıl ve kumdan oluşan bir plaj yer alıyor. Eğer bu koya gitmeyi planlıyorsanız yanınızda deniz gözlüklerinizi ve snorkellerinizi mutlaka götürün. Çünkü bu muhteşem koyda ve yakınlarda dalış yaparak çeşitli deniz canlılarını ve bazı tarihi kalıntıları da görebilirsiniz. Sedir Adası ve Kleopatra plajından da biraz bahsedeyim size. Mutlaka duymuşsunuzdur gerçi ama Gökova Körfezi'nde bulunuyor Sedir Adası. Karayoluyla, tekne turlarıyla ulaşım sağlanıyor. Bu ada Marmaris'teki en gözde yerlerden bir tanesi. Adada bulunan sedir ağaçlarının yeşilliği ve denizin maviliği gerçekten mükemmel bir uyum içinde görenleri mest ediyor. Burada bulunan antik kent ve Kleopatra plajı tatil severlerin en çok cezbeden yerlerden. Adını bir zamanlar Kleopatra'nın burada denize girmesinden alıyor plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Bu muhteşem yer gerçekten hem doğal güzellikleri hem de tarihi yerleriyle kesinlikle görülmeye hak ediyor.
1: Yandım, yardım yazdım acilinden. Gözlerinde kaldım, dondum ben.
0: En çok cezbeden yerlerden. Adını bir zamanlar Kleopatra'nın burada denize girmesinden alıyor plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Bu muhteşem yer gerçekten hem doğal güzellikleri hem de tarihi yerleriyle kesinlikle görülmeye hak ediyor.
1: Yandım.

Marmaris harika bir yer ve orada keşfedilmesi gereken harika koylar ve plajlar var. Bunları anlatıyordum en son size. Devam edelim. Turunç Koyu'na geldi sıra. Hiç duymuş muydunuz? Turunç Koyu, Amos Koyu'na çok yakın bir mesafede bulunuyor aslında. Denizi oldukça serin olmasıyla ünlüdür. Eğer böyle soğuk denize girmeyi sevmiyorsanız bu aklınızda mutlaka bulunsun. Mavi bayraklı deniziyle yüzücülere büyük güven veren bir yer burası. Buradaki plaj oldukça küçük olduğu için genellikle tatil severler tekne turlarıyla buraya geliyor. Turunç Koyu'na karayoluyla da ulaşım sağlamak mümkün ama virajlı ve biraz zorlu bir yola sahip olduğunu söyleyeyim. Onun için karayoluyla ulaşım çok tercih edilmiyor. Buradaki turunç ağaçlarının yeşilliği ve denizin berraklığı ile maviliği sadece mükemmel bir uyum sağlamakla kalmamış. Ortaya gerçekten harika da bir manzara çıkarmış. Kumlubük plajını da araya sıkıştıralım. Turunç'un hemen arkasında yer alıyor Kumlubük plajı. Sadece böyle doğayla iç içe olmasıyla değil, sessizliği ve sakinliğiyle de dikkat çekici. Kalabalıktan uzak olan bu yere gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Çevrede herhangi bir işletme olmadığı için mutlaka yanınızda yiyecek ve içeceklerinizi getirin. Çevrede işletmelerin olmaması adeta doğayı kucaklayan bu bölgede gerçekten mükemmel bir piknik yapmanızı da sağlayacaktır. Ama lütfen gittiğiniz yerlerde mangal yakmayın. Biliyorsunuz bu sene çok canımız yandı bu konudan. Lütfen evinizde yiyeceğinizi yapın, koyun çantaları öyle gidin. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim birlikteyiz hemen sonrasında.

0: siz.
1: En son ne demiştik? Marmaris harika, cennetten bir köşe ve orada keşfedilmeyi bekleyen harika koylar ve plajlar var. İşte onlardan bir tanesi Çiftlik Koyu. Hiç duymuş muydunuz? Çevresinde çok az yerleşim yeri var, duymadıysanız. Bundan duymamış olabilirsiniz. Doğası ve sakinliğiyle herkesi kendine hayran bırakan bir yer olarak ön plana çıkıyor. Özellikle bu koydaki deniz tertemiz, dalgasız ve ılık olduğu için tercih ediliyor. Tatil severler buraya genellikle tekne turlarıyla geliyorlar. Çünkü karayoluyla ulaşım biraz zahmetli. Uzunyalı plajını da araya sıkıştıralım. Marmaris koyları ve plajları arasında bulunuyor Uzunyalı plajı. İçmeler ve Marmaris halk plajının tam ortasında yer alıyor. Oldukça uzun bir plaja sahip. Merkeze 10 kilometre mesafede. İşte bu nedenle ulaşımı kolay. Bu mükemmel plaja geldiğinizde denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ama ulaşım kolay olduğu için bilin bakalım ne var? Tabii ki kalabalık var. Ama ben kalabalıktan öyle çok da sıkılmam derseniz orada bisiklet sürebilirsiniz. Dilediğiniz kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Uzunyalı plajı herhangi bir mevsimde gelip huzur bulabileceğiniz dünya üzerindeki bir cennet diyebilirim. Gebekse Koyu'ndan da bahsedeyim size. Ülkemizdeki en iyi dalış noktalarından bir tanesi çünkü. Özellikle deniz altında bulunan zengin canlı çeşitliliği sayesinde oldukça tercih ediliyor. Bu koya araçla ulaşım sağlanmıyor. Bu sebeple ya tekne turlarıyla ya da Çiftlik Koyu'ndan başlayan böyle patikayla Gebekse Koyu'na kadar ulaşım sağlayabilirsiniz. Kesinlikle görülmesi gereken koylardan bir tanesi. Zengin deniz habitatı sayesinde böyle dalgıç ekiplerinin uğrak noktalarından da biri. Zamanımız çok azaldı. Son olarak Selimiye'den de bahsetmek istiyorum size. Geçmişteki ismi Losta Selimiye'nin. Yeşil ve mavinin mükemmel bir uyum içinde olduğu, buradaki doğal güzelliklerin sadece böyle insanın gözüne hitap etmekle kalmayıp adeta ruhuna işlediği görkemli bir yer. Aslında köy olan bu yerde kış aylarında yaklaşık 1000 kişi konaklıyor. Fakat havalar ısınmaya başlayınca tabii ki bu sayı büyük bir artış gösteriyor. Güvenli bir koyla birlikte berrak ve tertemiz bir denize sahip olan Selimiye, mavi ve yeşilin az önce de söylediğim gibi olağanüstü birleşimini görmek ve unutulmaz bir tatil yaşamak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden bir

0: güne gülle, gül güne
1: gülle. Bugün 21 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri, eğitimleri ile iş kulübü, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envallerinin gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu Başkanlığı'nda kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
2: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
7: Evde huzurla, yolda güven.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hızla.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Radyo.
5: Radyo Ülke.

deniz, kum, güneş derken zamanın nasıl geçtiğini inanın hiç anlamadım. Bugün de programın sonuna gelmişiz. Hoşçakalın, bizden ayrılmayın.

0: günle, gül güne günle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Beksin 185 çağrı merkezi ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
7: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak acarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sanal medya hesabı üzerinden Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı programına ilişkin paylaşım yaptı. Erdoğan, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlatıyoruz. Yapay zeka, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda ilk etapta 550 doktora öğrencimizi merkezi sınavla seçecek 20 araştırma üniversitemizde yetiştireceğiz dedi. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı teknoloji festivali Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı olarak hedefimiz deniz kuvvetlerimiz dahil kahraman ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini daha üst seviyelere çıkarmaktır dedi. Dün İstanbul Adalar açıklarında denizde ard arda meydana gelen düşük büyüklükteki 50'den fazla deprem, fayın aktif olduğunun göstergesi olarak değerlendirilirken mevcut hareketliliğin tek başına büyük bir depremin habercisi olmadığı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı 21 maddelik Gazze'de barış planının tam olarak uygulanmasında kararlı olduklarını ve uluslararası istikrar gücüne fon sağlanması konusunda Kongre'ye geçen ay bildirimde bulunduklarını açıkladı. Güney Amerika ülkesi Peru'da 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Olası can ve mal kayıplarıyla hasar tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
17: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
16: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
17: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
18: Kalite burada, ucuzluk burada.
19: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülke.
23: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
24: Radyo.

0: Bugün 21 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri, eğitimleri ile iş kulübü, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekortenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envallerinin gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam.
5: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: 18, 18 ay, 18, 18 ay.
6: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Her gün, her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
5: Garanti BBVA.
6: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
8: Hayalinizdeki hız.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
1: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir Mersin.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
11: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
10: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
11: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
10: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
12: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Ava yağı altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezin ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
10: Her zaman, her yer,

Yaylaların çocuğuyum ben. Yıldızların hilalle öpüştüğü dağların başında türküler söylerdim. Bu şehir o güzel gözlerinle çağırdı beni. Vuruldum rutubet kokan bir köşe başında o güzel gözlerine. Bakışların kuzuymuş meğer. Vay ki vay. Bu şehir ne güzel silah bulmuş kendine.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'deki toplam doğalgaz rezervimizi bugün 785 milyar metreküpe ulaştırdık. 2023'ten bu yana toplam 6,7 milyar metreküp doğalgaz üreterek Karadeniz'in bereketini ülkemizin enerji arzına kazandırdık dedi. İçişleri Bakanlığı jandarma ekiplerince 20 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 60 şüphelinin yakalandığını, 41'inin de tutuklandığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kurtul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Ticaret Bakanlığı 2026'nın ilk 7 ayında gerçekleştirilen 3901 farklı operasyonda bir önceki yılın aynı dönemine göre %72 artışla 71 milyar 913 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu maddeyle geçirildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti. Spor. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
2: Haber. Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül her nesile.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir Mersin.
14: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
0: Radyo Ülke 24 saat.

bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, kopartmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış

0: gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Kayı ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: Fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Dexin 185 çağrı merkezi ya da 0324 234 84 çift 0 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

0: Bugün 21 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostluğu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri, eğitimleri ile iş kulübü, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envarlerinin gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
4: Reklam.
5: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Yudum 5 litre pet ayçiçek yağı 499.90. Avaya altılı sade maden suyu 49.90. Tamek 1 litre meyve suyu çeşitleri 44.95. EST çocuk diş macunu 149.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
18: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro başlıyor. Bugün programa Nalan'la başladık. Usul Usul albümünden Canımsın programın da açılış şarkısıydı. Devam ediyoruz Fatih Erkoç'ta. Penceremden Gökyüzü ve Yıl 1993.

Emel Müftüoğlu, Emelci albümünü 1994 yılında yayınladı. Albümdeki keyifli şarkılardan bir tanesi Yeter sonrasında Erdal Çelik'le devam edelim. Emel Müftüoğlu deyince Erdal Çelik, Erdal deyince Emel de aklımıza geliyor. Çünkü 90'larda gerçekten çok keyifli bir ikiliydi. Cana Cansın sıradaki şarkımız.

Retro'da Göksel'in Eskisi Gibi Olmayacak albümünden İmkansız Aşkları dinledik ve Kenan Doğulu'nun 3. albümüne gidiyoruz. 1996 yılında yayınlanan albümden hareketli şarkı Kandırma.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
10: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Heinz 700 gram ketçap 99.90. Komili 5 litre Riviera zeytinyağı 1289.90. Kahve Dünyası 100 gram Türk kahvesi 59.95.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezim ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
16: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

0: içinde.
1: Ercan Saatçi manşet albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Günahı Boynuma. Demet Sağroğlu'nun Kınalı Bebek albümündeyiz. Yıl 1994. Şarkımızsa Gönlünce Yaşa.

Sarcak, All The Nights albümünden Yağmurdan Kaçarken'i çaldım sizlere. Kapanış şarkımız Tarkan'ın ilk albümü Yine Sensiz'den. Yani yıl 1993. Şarkımızsa Çok Ararsın Beni. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 19.166 gence toplam 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ukrayna'daki savaştan tahliye edilen Ahıska Türk'ü soydaşların Bitlis'te inşa edilen kalıcı konutlarına kavuşmaya başladığını belirterek, Türkiye inancına ve kökenine bakmadan tüm mazlumların sesi olmayı sürdürecektir dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen firari kardeş Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz Marmaris Bozburun'da yakalandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ilk gün aramalarında bazı bilgisayar kasalarıyla hard disklerin adreslerden kaçırıldığı tespit edildi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular devam ediyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Düzenleme faiz ve teminat yükünü de hafifletiyor. Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos Pazartesi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı yeni yaptırım kararlarını ekonomik terörizm ve insanlığa karşı suç olarak nitelendirerek bunun daha önce denenmiş ve başarısız olmuş bir politikanın sürdürülmesi olduğunu kaydetti.
2: Spor.
1: UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
0: Haber.
3: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünya ile buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle, Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
7: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
12: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
12: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
13: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
12: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
14: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülkü.
16: Radyo Ülkü 24 saat.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 çağrı merkezi ya da 0324 234 84 00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 21 Ağustos Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin'de polis ekiplerinin yaklaşık bir aylık süreçte uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 137 kilo 865 gram esrar skunk ile binlerce uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 90 şüpheli tutuklandı. Mersin sahillerini ele geçiren mikroplastik kirliliğine karşı çevreciler harekete geçme kararı aldı. Akdeniz Çevre Platformu öncülüğünde Proje Mavi kapsamında Mersin kıyılarında 24-27 Ağustos tarihlerinde mikroplastik temizliği gerçekleştirilecek. Mersin Çamlıbel'de yer alan Malıkçı Barınağı'nda teknelerden kaynaklanan atıkların yönetimi konusundaki belirsizlik sürüyor. Barınak çevresindeki atıkların çevre ve görüntü kirliliğine neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkili kurumların sorunu gecikmeden çözüme kavuşturmasını istedi. MTSO Başkanı Hakan Sefar Çakır, Mersin'in öğrenci dostu üniversite şehirleri araştırmasındaki yükselişinin son derece önemli olduğunu belirterek, Mersin yaşam, yetenek ve üretimin buluştuğu kent dedi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rahmi İncetan, Türkiye'nin ihracatçı sektörlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için destek mekanizmalarının sektörlerin gerçek maliyet yapıları dikkate alınarak şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Mersin Üniversitesi ile İşkur arasında İşkur Kampüs İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrencilere bireysel veya grup halinde danışmanlık hizmeti sunulurken aynı zamanda iş arama becerileri, eğitimleri ile iş kulübü, atölye çalışmaları da düzenlenecek. Mersin'in Erdemli ilçesinde sera yakınındaki barakada çıkan yangına zamanında müdahale ederek yangının ormanlık alana sıçramadan engelleyen belediye çalışanları Erdemli Belediye Başkanı tarafından teşekkür belgesiyle onurlandırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde kendine özgü tadı ve aromasıyla öne çıkan beyaz incirde bu yıl verim düşüklüğü yaşanıyor. İlçede yaklaşık 10 bin dekar alanda üretimi yapılan incirde normal yıllarda 90 bin ton civarında beklenen rekoltenin bu sezon 30 bin tona gerilemesi bekleniyor. Mersin Orman Bölge Müdürü Zafer Kızıl, Silifke Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret ederek orman envallerinin gerçek değerinde ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu başkanlığında kamu hizmetlerinin yürütülmesi ve ilçede devam eden projelerin değerlendirildiği toplantı düzenlendi. Anamur Muz Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salim Erdem, bu yıl verim ve kalitemiz oldukça iyi ancak fiyatlarla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 900 bin ton ile 1 milyon ton arasında bir rekolte bekliyoruz. Şu anda yerli muz fiyatı 25 lira tavan, 8 lira taban fiyatla satılıyor şeklinde konuştu. Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okulların fiziki koşulları gözden geçirilirken bakım, onarım, temizlik ve düzenleme çalışmalarının da tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu ve sıcak bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava açık, sıcaklık en düşük 27, en yüksek 35 derece olacak. Rüzgar güneyden 20 kilometre hızla esecek.
2: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz Mavi Vatan'ın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: maaşla. Üstelik 15 taksitle. Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda ağır bas.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
3: Radyo Ülkü.
5: Son 2 3 4.

Bana soracak olursanız tatile gitmek için en uygun zamanların bu zamanlar olduğunu söylerim. Tabii ki kişiden kişiye değişiklik gösterir ama böyle o kalabalık hengame biraz daha azalmış oluyor sanıyorum bu tarihte. Deniz biraz daha çarşaf gibi oluyor. Ne bileyim su biraz daha sıcak oluyor. Sanıyorum herkesin üzerine Eylül rehaveti çöktüğü için. Şimdi diyeceksiniz ki Gül daha Ağustos ne Eylül'ü. Evet, haklı olabilirsiniz belki. Ama böyle gizli bir rehavet kesinlikle var. Artık insanlar sonbahar psikolojisine giriyorlar. Şimdi bunu nasıl tatille bağdaştırdığıma gelince, her yaz aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için bugün size Türkiye'nin gizli kalmış tatil noktalarından bahsetmek istiyorum. Böyle Abant'ın kalabalığı, ne bileyim Bodrum'un gürültüsü, Sapanca'nın kalıplaşmışlığı artık size heyecan vermiyorsa anlatacaklarım listem tam da size göre diye düşünüyorum ben. Şarkıların hemen sonrasında

Her yaz tatili planı yaparken böyle kendinizi aynı sorularla boğuşurken muhtemelen buluyorsunuz. Hepimiz buluyoruz çünkü. İşte yine mi Bodrum'a gideceğiz? İşte yine mi Antalya'ya gideceğiz? Yine mi İzmir'e gideceğiz? Yine mi her yer kalabalık olacak? Bu soruları soruyorsanız ya da düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Tatil böyle sadece valiz hazırlamaktan ibaret değil. Ya da güneş kremi almak, birkaç mayo ile yola çıkmak hiç değil. Aynı zamanda insanın böyle birazcık ruhunu dinlendirmesi, yenilenmesi, belki sıradanlıktan uzaklaşıp yeni yerler keşfetmesi de. Ama ne yazık ki artık birçok popüler tatil rotası, işte kalabalıklar ve o gürültü arasında o aradığımız huzuru galiba bulamıyoruz. İşte tam da bu yüzden farklı bir şeyler arayanlar için Türkiye'nin gizli kalmış, doğal güzellikleriyle büyüleyen ve kalabalıklardan uzak tatil cennetlerini sizler için anlatmaya niyetlendim. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz, artık tatil sezonu da sona ermek üzere, şimdi mi aklına geldi diye. Seneye de sonuçta tatile çıkacağız değil mi? Hem hala belki tatile çıkmamış olanlar da vardır. O zaman yükseltin bakalım radyolarınızın sesini. Sorun

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Gülgün'e Gül'le.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Gül güne gülle. En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

Gülgün'e Gül'le de bugün her yaz mevsiminde böyle aynı yere gidip sıkılanlar için Türkiye'nin gizli kalan cennetlerinden bahsediyorum. İğne adayla başlayalım mı? Tam bir doğa harikası. Bilenler de vardır mutlaka. İğneada böyle küçücük bir sahil kasabası ama Sundukları öyle küçücük değil. Avrupa'nın en büyük longoz ormanı burada. Kano turu yapabilirsiniz. Tutmisa mağarasında serinlikte böyle gizemli keşiflere çıkabilirsiniz. Ya da incecik kumlu upuzun sahilinde kendinizi Karadeniz'in kollarına bırakabilirsiniz. Aşıklar plajını görebilirsiniz. Mert Gölü'nde kano az önce de söylediğim gibi yapılabilir. Fransız Feneri'ni ziyaret edebilirsiniz. Bağları görebilirsiniz. Beğendik köyü sahilini ve kamp alanlarını da. Burası size çok cazip gelmediyse Maz'ı Muğla'ya çevirelim rotamızı. Bodrum deyince gözümüzün önüne hemen böyle kalabalıklar, yüksek müzik sesleri, ne bileyim köpük partileri falan geliyor ya. Hadi o görüntüyü bir kenara bırakın. Çünkü Maz'ı köyü Bodrum'un tam tersine böyle sessiz, sakin, huzurlu ve tertemiz. Mazı'da birbirinden güzel koylar da var ve bunlar öyle sıradan koylar değil. Akvaryum gibi sularda balıklarla yüzebileceğiniz koylar. Doğayla iç içe yürüyüşler yapabilirsiniz. Belki kamp yapmayı tercih edebilirsiniz. Tekneyle cennet gibi yerleri gezebilirsiniz. Koylarda duş, şemsiye, yeme içme gibi olanaklar da mevcut. Özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bakirliğini hala koruyan bu koyları gelin birlikte keşfedelim diyorum. Mazı'nın en güzel koyları dediğimizde Kisle Bükü'nü en başa koyuyoruz. Şeytan Deresi, Akarca Koyu, İnce Yalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Sedef Koyu. Aklıma gelenlerden Mazı gerçekten kalabalık Bodrum'dan kaçmak isteyen için Ege'nin gizli hazine sandığı gibi.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
5: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
6: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: fiyatlar aşağı, keyif yukarı.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Sütaş 600 gram kaşar peyniri 269.90. Doğru Çiftlik 800 gram az yağlı beyaz peynir 149.90. Activex sıvı sabun 1 litre 129.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi küçük ve orta ölçekli üreticilere yönelik makine ekipman desteklerini sürdürüyor. 2019-2025 yılları arasında 13 ilçede toplam 825 adet makine desteği sağlayan Büyükşehir, üreticilerin iş gücü ve zamandan tasarruf ederek üretim maliyetlerini düşürmesini hedefliyor. Kent genelinde tarımsal üretim yapılan kırsal mahallelere desteklerini her anlamda sürdüren Büyükşehir, bölgelerin üretim özelliklerine yönelik proje üretmeye de devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi sağlık alanında sunduğu hizmetlerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. 2021 yılında hayata geçirilen onkoloji hasta servis hizmetiyle merkeze bağlı 4 ilçe ve Tarsus'ta hasta nakilleri gerçekleştiriliyor. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar tedavi alacakları tarihten bir hafta önce Teksin 185 Çağrı Merkezi ya da 0324-234-84-00 numaralı telefon hattı üzerinden başvuru yapabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi araç filosunun bakım ve onarımını tamamen kendi bünyesinde ve dışa bağımlı kalmadan yürütmesiyle fark yaratıyor. İki farklı yerleşkede yürütülen çalışmalarla araç filosu sürekli izleniyor, analiz ediliyor ve ihtiyaçlara anında yanıt veriliyor. Araç takip sistemleri sayesinde akaryakıt tüketiminden yedek parça kullanımına, sigorta işlemlerinden çevresel atık yönetimine kadar her aşama kontrol altında tutuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi yeni doğan destek paketiyle bebekli ailelerin omuzlarındaki yükün bir kısmını almaya devam ediyor. Yeni doğan bebekler için hazırlanan bebek bakım çantasının içerisinde bebek bezi, alt açma bezi, zıbın takımı, biberon, ateş ölçer, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek havlusu ve sabun tozu gibi bir bebeğin ilk aylarında ihtiyaç duyacağı en temel ürünler yer alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşama aktif katılımını sağlamak amacıyla düzenlediği etkinliklerle fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlenen ücretsiz etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin özgüvenlerini artırması, bağımsız yaşam becerilerini güçlendirmesi ve sosyal hayata katılımları destekleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Gül Güne Gül'le de bugün hala tatile gitmemiş olanlar için ve her yazda aynı yerlere gitmekten sıkılanlar için Türkiye'nin gizli kalmış cennetlerinden bahsediyorum. Gerçi bu aralar biraz popüler oldu ama öncesinde yine bilinmeyen lokasyonlardan bir tanesiydi Sığacık İzmir. Şehirden uzaklaşmak, böyle denizle buluşmak, taş sokaklarda kaybolmak istediğinizde tam da imdadınıza yetişecek bir yer. Yönünüzü böyle İzmir'in huzurlu limanı Sığacık'a rahatlıkla çevirebilirsiniz. Burada çünkü zaman çok yavaş akıyor. Kale içinde yer alan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yürürken tarihi gerçekten hissediyorsunuz. İnsanları çok sıcakkanlı. Ege insanı biliyorsunuz, her zaman öyle. Doğal ürünler ve sakinlik de bununla birleşince eğer buraya ilk kez gidiyorsunuz son olmayacaktır diyebilirim. Ben bağımlısı oldum mesela Sığacık'ın. Hele de böyle gastronomiye birazcık meraklıysanız, boğazınıza düşkünseniz of of of diyorum o çiçek dolmaları, yapılan pişiler, aklınıza gelebilecek envai çeşit zeytinyağlılar mutlaka kendilerine sizi çekecektir. Gezilecek yerler neresi diye soracak olursanız Sığacık Kalesi'ni en başa yerleştirelim. Sığacık'ın pazarı az önce de anlattığım gibi pazar günleri çok daha güzel oluyor. Teos Antik Kenti, Sığacık'ın plajları çok meşhur. Hem denize girmek isteyenlere hem de böyle tarihle iç içe vakit geçirmek isteyenlere birebir. Ayrıca pazarda böyle çeşit çeşit otları da bulabiliyorsunuz. Zeytinyağlarıyla tatilinizi lezzetle taçlandırabilirsiniz. Hemen sonrasında size Söğütköy, Muğla'dan bahsetmek istiyorum. Söğütköy öyle bir yer ki gidip böyle bir defa görünce iyi ki geldik demekle kalmıyor. Bir sonraki tatil planını da yaparken kendinizi yine buraya bakarken buluyorsunuz. Marmaris'in kıyısında adeta böyle doğanın kucağında gizlenmiş bir köy. Tertemiz bir havaya sahip. Sessiz, mis gibi denizi ve gün batımıyla insana gerçekten hızlandırabilirsiniz. Hemen sonrasında size Söğütköy, Muğla'dan bahsetmek istiyorum. Söğütköy öyle bir yer ki gidip böyle bir defa görünce iyi ki geldik demekle kalmıyor. Bir sonraki tatil planını da yaparken kendinizi yine buraya bakarken buluyorsunuz. Marmaris'in kıyısında adeta böyle

köy merkezi. Pazar günleri kurulan Söğüt Pazarı, sahili, antik kentleri, sonra Serçe Limanı plajı, oraya da arabayla gidiliyor. Bozukkale, oraya tekneyle ulaşım da mevcut. Ve

Hülgüne Gül'le güzel şarkılarla ve en keyifli yer anlatılarıyla devam ediyor. Her yaz böyle sizlerle aynı yere tatile gitmekten sıkıldıysanız size gizli saklı cennet köşelerinden bahsediyorum bugün programda. Sırada Assos Çanakkale var. Hani bunun neresi gizli saklı dediğinizi duyar gibi oldum ama listeme almazsam olmayacak lokasyonlardan bir tanesi. Çünkü sadece bir tatil yeri değil, aynı zamanda bir zaman yolculuğu biliyorsunuz. Kuzey Ege'de tarihi dokusu ve o müthiş dinginliğiyle insanı içine çeken, düşündüren, dinlendiren bir yer burası. Milattan önce 6. yüzyılda kurulmuş. Felsefeye de, tarihe de, denize de doymuş bir kent. Kısacası burası böyle hem ruhu, hem gözü, hem de aklı doyuruyor diyebiliriz. Assos Antik Kenti'ni gezebilirsiniz. Behram Kale Köyü gerçekten muazzam. Antik Liman da öyle. Yeşilyurt Köyü, Hüdavendigâr Camii, Kadırga Koyu, Sokak Ağzı. Assos bir kısmı taş, bir kısmı tarih, bir kısmı da kalbinize dokunan bir sakinliğe

hep alışmışız böyle tatilde İzmir'e gidelim, Antalya'ya gidelim, Bodrum'a gidelim, Muğla'ya gidelim. Abalı Sinop'a tatile gitmek ister miydiniz? Gülgüne Gül'le de bugün size her yaz aynı yere tatile gitmekten sıkılanlar için Türkiye'nin en gizli kalmış cennetlerinden bahsediyorum. Evet, kalabalıktan uzak böyle doğayla iç içe kendinize ait bir köşe arıyorsanız Karadeniz'den sıcacık bir önerim olsun size. Abalı Köyü. Sinop'un Gerze ilçesine bağlı bu sahil köyü, şehrin gürültüsünden kaçıp kafa dinlemek isteyenlerin hayallerini süsleyen bir yer. Burası öyle bir köy ki Karadeniz'in o klasik hırçınlığı bir yana, Abalı'da deniz çoğu zaman sakin ve huzurlu. Sahili ise Karadeniz'e hiç benzemeyecek kadar geniş, uzun ve altın sarısı kumlarla kaplı. Sinop merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Hamsilos koyunu mutlaka görmenizi tavsiye ederiz. Burası Hamsaroz adıyla da bilinir. Bu bölge aynı zamanda Hamsilos Tabiat Parkı içinde yer alıyor ve 1991'den beri birinci derece doğal sit alanı olarak korunuyor. Hamsilos'ta ne yapılır derseniz doğa yürüyüşü yapabilirsiniz, piknik keyfi yapabilirsiniz, kano, deniz bisikleti kullanabilirsiniz, deniz keyfi. Sonra fotoğraf çekmeyi seviyorsanız fotoğraf çekebilirsiniz ve aynı zamanda konaklama da yapabilirsiniz elbette.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanlarının elde ettiği başarıları paylaştı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 2202 Bilim Olimpiyatları programı kapsamında desteklenen öğrenciler bilgisayar, yapay zeka ve coğrafya dallarında düzenlenen 4 ayrı uluslararası organizasyonda toplam 15 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Teknofest Mavi Vatan'da konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, buradan Türkiye'nin denizcilikteki üretim noktasında, kabiliyetler noktasındaki gücünü bütün dünyaya, dosta düşmana göstermiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Türk donanmasının Mavi Vatan'daki özellikle caydırıcılığı cidden bütün dünyada büyük bir yankı uyandırıyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Benjamin Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesi olarak 195,6 milyon liranın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgını için genel riskin çok yüksek, kara sınırı bulunan komşular için yüksek, bölgesel ve küresel düzeyde ise düşük kaldığını bildirdi. Spor. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Litvanya ekibi Kaunas Žalgiris'i 3-0 mağlup etti. Turun rövanş mücadelesi 27 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Playoff turu ilk karşılaşmasında sahasında ağırladığı Macaristan ekibi Ferencvaros'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 15 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezası aldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.980 lira 30 kuruş, Amerikan doları 48 lira 5 kuruş, euro 56 lira 15 kuruş, sterlin 66 lira 55 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 93 dolar 19 sent, bir bitcoin 72.619 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.396 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının batı ve güney kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
3: Haber. Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Denizimizin önemini biliyor ve buna göre koruyup planlayabiliyor muyuz? Mersin bir deniz kenti. 321 kilometre sahiliyle Akdeniz'in en önemli limanı olarak Türkiye'nin dünyayla buluştuğu bir nokta. Peki denizimizden, Akdeniz'in gücünden Mersin olarak tam anlamıyla yararlanabiliyor muyuz? Bu sorular mavi ekonomi kavramını gündemimize daha çok almamızı zorunlu kılıyor. Önümüzdeki süreç tüm Mersin dinamikleriyle mavi büyümeye odaklanacağımız bir dönem olacak. Önce temiz Akdeniz diyoruz. İkinci hedefimiz mavi vatanın parçası olan deniz alanlarının planlanmasını sağlamak olacaktır. Üçüncü odağımız ise mavi ekonominin eksik parçaları olan yeni liman ve tersane yatırımları için çalışmalarımızı sürdürmek olacaktır. Mersin ekonomisi deniziyle büyüyecek. Mersin'i mavi ekonomiyle Akdeniz'in gücüyle büyüteceğiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası. Mersin'in gücü.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
8: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
9: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
12: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke.
14: Her zaman, her yerde.
13: Radyo Ülke.

Bu güzel şarkıların sonrasında biraz da size unutulmaz bir tatil yapmak isteyenler için Marmaris'teki koyları ve plajları anlatayım istiyorum. Yaz mevsimi gelince böyle tüm tatil severler unutulmaz bir deneyim yaşamak umuduyla yeni yerleri keşfetmek istiyorlar ya, artık sosyal medyayı da çok aktif kullandığımız için yeni yerlere kolay kolay da ulaşabiliyoruz. Gitmeden önce şöyle bir göz gezdirebiliyoruz. Özellikle böyle güneşin içten ve sıcak gülümsemesi ülkemizde tatil yapmak isteyen herkesi tabii doğal yerleri ve tarihi mekanları görmeye teşvik ediyor. Hal böyle olunca da Ege bölgesinde bulunan Muğla'nın Akdeniz sınırları içerisinde bulunan Marmaris koyları ve plajları oldukça biliyorsunuz ilgi çekiyor. Adeta böyle yeryüzünde bir cennet sonuçta Marmaris. İşte koylar, plajlar, doğal güzellikler derken en çok tercih edilen tatil yerlerinden biri olarak da öne çıkıyor hal böyle olunca. Ben de onları anlatayım istiyorum size. Mesela İçmeler Plajı ve Koyu'yla başlayalım mı? Marmaris merkeze çok yakın bir konumda bulunuyor İçmeler Plajı ve Koyu. Uzun bir plaja sahip olması ve merkeze yakın olması nedeniyle oldukça kalabalık oluyor. Marmaris koyları ve plajları arasında bulunan içmeleri herhangi bir ücret ödemeden gidebiliyorsunuz. Upuzun plajı, altın rengindeki yumuşak kumsalı eğer seviyorsanız ve masmavi deniziyle içmeler mükemmel bir tatil imkanı sunuyor insana. Kendi aracınız veya merkezden kalkan düzenli dolmuşlarla içmelere ulaşım sağlamak oldukça kolay. Ama tabii bu plaja gitmeye kararlıysanız kalabalık olacağını kesinlikle aklınızın bir köşesine yazın lütfen. Sonra hiç bana demeyin Gül çok kalabalıktı, iğne atsan yere düşmezdi. Niye burayı bize tavsiye ettin diye. Sonuçta adı Marmaris. Herkes orada olmak istiyor.

En çok sevilen tatil lokasyonlarından bir tanesi Marmaris ve orada keşfedilmeyi bekleyen harika koylar ve plajlar var. Ben de bugün size bunları anlatıyorum. Amos Koyu ile devam edelim mi? Amos Koyu Turunç ve Kumlubük arasında bulunuyor. Bu muhteşem koy böyle tertemiz denizi ve pek çok farklı deniz canlısına ev sahipliği yaptığı için akvaryum koyu olarak da adlandırılıyor. Koya sadece özel araçlarla ulaşım sağlanabiliyor bu arada. Bu nedenle diğer koylara kıyasla biraz daha az kalabalık olduğunu söyleyeyim. Koyun bulunduğu bölgede çakıl ve kumdan oluşan bir plaj yer alıyor. Eğer bu koya gitmeyi planlıyorsanız yanınızda deniz gözlüklerinizi ve snorkellerinizi mutlaka götürün. Çünkü bu muhteşem koyda ve yakınlarda dalış yaparak çeşitli deniz canlılarını ve bazı tarihi kalıntıları da görebilirsiniz. Sedir Adası ve Kleopatra plajından da biraz bahsedeyim size. Mutlaka duymuşsunuzdur gerçi ama Gökova Körfezi'nde bulunuyor Sedir Adası. Karayoluyla, tekne turlarıyla ulaşım sağlanıyor. Bu ada Marmaris'teki en gözde yerlerden bir tanesi. Adada bulunan sedir ağaçlarının yeşilliği ve denizin maviliği gerçekten mükemmel bir uyum içinde görenleri mest ediyor. Burada bulunan antik kent ve Kleopatra plajı tatil severlerin en çok cezbeden yerlerden. Adını bir zamanlar Kleopatra'nın burada denize girmesinden alıyor plaj. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış. Bu muhteşem yer gerçekten hem doğal güzellikleri hem de tarihi yerleriyle kesinlikle görülmeye hak ediyor. Yani.

Marmaris harika bir yer ve orada keşfedilmesi gereken harika koylar ve plajlar var. Bunları anlatıyordum en son size. Devam edelim. Turunç Koyu'na geldi sıra. Hiç duymuş muydunuz? Turunç Koyu, Amos Koyu'na çok yakın bir mesafede bulunuyor aslında. Denizi oldukça serin olmasıyla ünlüdür. Eğer böyle soğuk denize girmeyi sevmiyorsanız bu aklınızda mutlaka bulunsun. Mavi bayraklı deniziyle yüzücülere büyük güven veren bir yer burası. Buradaki plaj oldukça küçük olduğu için genellikle tatil severler tekne turlarıyla buraya geliyor. Turunç Koyu'na karayoluyla da ulaşım sağlamak mümkün ama virajlı ve biraz zorlu bir yola sahip olduğunu söyleyeyim. Onun için karayoluyla ulaşım çok tercih edilmiyor. Buradaki turunç ağaçlarının yeşilliği ve denizin berraklığı ile maviliği sadece mükemmel bir uyum sağlamakla kalmamış. Ortaya gerçekten harika da bir manzara çıkarmış. Kumlubük plajını da araya sıkıştıralım. Turunç'un hemen arkasında yer alıyor Kumlubük plajı. Sadece böyle doğayla iç içe olmasıyla değil, sessizliği ve sakinliğiyle de dikkat çekici. Kalabalıktan uzak olan bu yere gelerek denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Çevrede herhangi bir işletme olmadığı için mutlaka yanınızda yiyecek ve içeceklerinizi getirin. Çevrede işletmelerin olmaması adeta doğayı kucaklayan bu bölgede gerçekten mükemmel bir piknik yapmanızı da sağlayacaktır. Ama lütfen gittiğiniz yerlerde mangal yakmayın. Biliyorsunuz bu sene çok canımız yandı bu konudan. Lütfen evinizde yiyeceğinizi yapın, koyun çantalara öyle gidin. Hadi bakalım iki güzel şarkı dinleyelim birlikteyiz hemen sonrasında. Bir bakın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
6: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
4: Arkadaş Kundura.
7: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
9: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo

0: siz.
1: En son ne demiştik? Marmaris harika, cennetten bir köşe ve orada keşfedilmeyi bekleyen harika koylar ve plajlar var. İşte onlardan bir tanesi Çiftlik Koyu. Hiç duymuş muydunuz? Çevresinde çok az yerleşim yeri var, duymadıysanız. Bundan duymamış olabilirsiniz. Doğası ve sakinliğiyle herkesi kendine hayran bırakan bir yer olarak ön plana çıkıyor. Özellikle bu koydaki deniz tertemiz, dalgasız ve ılık olduğu için tercih ediliyor. Tatil severler buraya genellikle tekne turlarıyla geliyorlar. Çünkü karayoluyla ulaşım biraz zahmetli. Uzunyalı plajını da araya sıkıştıralım. Marmaris koyları ve plajları arasında bulunuyor Uzunyalı plajı. İçmeler ve Marmaris Halk plajının tam ortasında yer alıyor. Oldukça uzun bir plaja sahip. Merkeze 10 kilometre mesafede. İşte bu nedenle ulaşımı kolay. Bu mükemmel plaja geldiğinizde denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Ama ulaşım kolay olduğu için bilin bakalım ne var? Tabii ki kalabalık var. Ama ben kalabalıktan öyle çok da sıkılmam derseniz orada bisiklet sürebilirsiniz. Dilediğiniz kadar yürüyüş yapabilirsiniz. Uzunyalı plajı herhangi bir mevsimde gelip huzur bulabileceğiniz dünya üzerindeki bir cennet diyebilirim. Gebekse koyundan da bahsedeyim size. Ülkemizdeki en iyi dalış noktalarından bir tanesi çünkü. Özellikle deniz altında bulunan zengin canlı çeşitliliği sayesinde oldukça tercih ediliyor. Bu koya araçla ulaşım sağlanmıyor. Bu sebeple ya tekne turlarıyla ya da Çiftlik Koyu'ndan başlayan böyle patikayla Gebekse Koyu'na kadar ulaşım sağlayabilirsiniz. Kesinlikle görülmesi gereken koylardan bir tanesi. Zengin deniz habitatı sayesinde böyle dalgıç ekiplerinin uğrak noktalarından da biri. Zamanımız çok azaldı. Son olarak Selimiye'den de bahsetmek istiyorum size. Geçmişteki ismi Losta Selimiye'nin. Yeşil ve mavinin mükemmel bir uyum içinde olduğu, buradaki doğal güzelliklerin sadece böyle insanın gözüne hitap etmekle kalmayıp adeta ruhuna işlediği görkemli bir yer. Aslında köy olan bu yerde kış aylarında yaklaşık 1000 kişi konaklıyor. Fakat havalar ısınmaya başlayınca tabii ki bu sayı büyük bir artış gösteriyor. Güvenli bir koyla birlikte berrak ve tertemiz bir denize sahip olan Selimiye, mavi ve yeşilin az önce de söylediğim gibi olağanüstü birleşimini görmek ve unutulmaz bir tatil yaşamak isteyenlerin mutlaka görmesi gereken yerlerden bir

deniz, kum, güneş derken zamanın nasıl geçtiğini inanın hiç anlamadım. Bugün de programın sonuna gelmişiz. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: radyomuzda.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
12: Garanti BBVA.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
15: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
15: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
16: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57, 0533 384 42 90.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
20: Radyo Ülke 24 saat

0: kapat.
1: Hadi şimdi, hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan

0: Otlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
0: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
3: Her zaman her yerde.
2: Radyo Ülke.

0: Bak, seni seviyorum. Biliyorsun. Olmuyor. Yürümüyor artık. Ayrılık şart oldu. İkimize de yazık olacak. Bunca sevgi bilmiyorum nereye sığacak. Olsun. Bize severken ayrılmak da yakışır.
1: Asıl sen bana bak. Seni böylesine seviyorken hayaller kurup kendimden geçiyorken seni benden ancak ölüm ayırır. Seni seviyorum.

0: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
2: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
0: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: sana ağladım.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

şarkı belki kısa ama bu şarkı sadece ona. Yanında olmasam da canında olacağım. Ölene kadar yalnız onu seveceğim bilsin yeter. Ve ben nerede olursam olayım.

yapamıyorum. Kendi kendimi kandırmışım. Kahretsin. Gururumu aldırmışım. Ne olursun, benden alma seni. Sensiz.

şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.